Elin kıyı da baklonum biyot baklon imitod barotkay redin kıyı dikavuyu kıyı sigo başı pay